Selam. Kitlem ayet. Ne vakka ki o bari. Polis pis pis. Hatta o sabah hakka. Tabayı istese. Havuzet. Ve ifabam han. Ne yap. O şahı hopo.